0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki dükkanı.
3: Xana o'rtoq tinchlikmi? Nimaga meni ko'rib darrov hayron bo'lib qolding?
2: Nazo, o'zingmisan? Hali ham o'lmadingmi?
3: Voy, bu nima degani? Nimaga o'laman? Esing joydami?
2: Anu, kecha kechqurun mahallingdan o'tib ketayotgandim. Ko'chalarda ikkita bezori san ustingdagi paltoyini yechib olishyotdi-ku.
3: Ko'rganmiding? Nimaga yordamga kelmading? O'rta ko'rib turib, rassa baqirdimi qutqaringlar deb.
2: Yo'q, bilasanmi, menchi o'zi bormoqchi edim. Ishon o'rta, lekinchi bitta vaqtda o'zida ikkita paltodan ayrilib qolmaylu dedim deb, sekingina uyimga ketib bordim.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Bu ko'zingni men ko'kargan. Ulpat,
2: ye kecha uyga bordim. Xotinimga qarab, "Bu uyda kim xo'jayin?" deb baqirdim.
1: Kimsa?
2: Xotinim hazillashyapti deb o'yladi.
1: Xo'sh,
2: ertasi kuni yana bordim.
1: Xo'p,
2: "Bu uyda erkak sanmi yo manmi?" deb baqirdim. Xotinim yana hazillashyapti deb o'yladi.
1: Ye
2: 3-chi kun agar menga ovozingni balandlatib gapirsang desam, boshimga taraq etib skavorodga tushdi. Keyin men ham xotinim hazillashyapti deb o'yladim.

0: Kaldır git.
1: Urpat kepti araçıyla.
2: Al.
1: Kanı al.
2: Yaşlarımız için, bollarımız için.
3: Dede, dede.
1: Baba, teçliğim o, boğulma gel.
3: Dede, sizi ayıp çakırıp attılar, kıdırmaken joyları komedi.
1: Ayını nasire nasıl kalayım oğlum?
3: Güdeyim yaman dede.
1: Yaman de.
3: Borsayız keçeydi, elbette ceng buladı.
1: Oğlum, borup onenge etkin dede, keçeki cengde halok bu kadar kellete.

Bemor ruhshunos huzurida. Doktor, kecha katta ko'chaga chiqib yalang'och holda oyog'imda faqat paypoq bilan yugurdim. Juda ham uyalib ketdim. Doktor, ilgari shunaqa qilib turarmidingiz? Albatta. Har gal uyalarmidingiz? Yo'q-e. Bu holda kecha nimaga uyaldingiz? Paypog'imni bir poyi yirtilib ketgan ekan.

0: radyosu de.
1: Bıldırgıç.
2: Oğaynule, şu düzeyle uylanmakçımdan. Hiç bir kız topamayayım ben, kız yok.
3: Oğaynı Şuhrat uyupatma yakara. Hop desin bende de zor kız bu. Vapşi gelişken, çıroylu. İboylu, hayolu, farosa, tiküçü, ham pazanda. Hamas joyda. Fakat az yine kemçiliği bu arada bitti.
2: Kanaka kemçiliği?
3: Şimdi kanaka çöntürsem sen ya. Şu desin az yine iç kattı.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Şimdi yine tiyenginler seyti veremem. Boyağıyan kuru gene yok. Hakikaten hem. Bir strikede beton bilen kış kemiği türgeneken baller birçok sigaretlerden çekip kışlarına yön başlayıp bir kaseliğden latife etişi otursa bir strikeli yigit bir strikeli yigit de al diye gelip ölmedirmiş. Bakara karateni korgan mısın?
3: Yok!
2: Ha? Korsateyim mi dıptı?
3: Mayla ha?
2: Yenkeyip durgun dıptı.
3: Yenkeyip durgeneken birlikte din bir lomnam bur urup etermiş ki gördün kinasıda şunu kolumuna maşına kuruyordu. Buradan prarap kepti de ortana dikkat dikkat. Haman iyi giyiner, elektra çık, beton çık, hama boyakçılar, şuakçılar, haması büzüçüler, kuruçüler, haması toplanıyorlar. Tak, ortalar dikkat. Bizim strokemizde yenge kadım geldi. Mani yanımda turgan bana bu makaron okşagen ingiçkeden kegen yigit. Mana şu aptobüs işi yapı olsayam şık biter uğradıgan mana şu yigit. Politeknik enstitutunu, strayitilini fakültetini bitirip bizge injiner bop geldi. Ozu karate boyşu Özbekistan çimpiyonu dübdü. Bollar, ya, şu ya, şu ya. Siz karateyini bilesin mi dese? Ha, şugullengen ben dübdü. Kanca şugullengen, çorunu poyes geçe. Korabel vakkaçı ya. Mana şu gışı ikiye bolu verinçin. Merhamet, şunu hala seleriz, şu da gışı kolu galip. Bıdaaay! Sözüge okşap torga etkenimiz ya kışta. Yopray! Etova! Üçte kışlayan bulasın mı? Koy! Şpak şpak şpak! Üstüge yine üçte koyuylar. Şpak şpak şpak! Yopray! Nümü olarken dup duruşsa... Bıdaaav!
4: Bıdaaay! Tıkay tıkay!
3: Altıda kışlısıya kolunu tıkvaptı ya oy! Bir prakültüren yigit varken, bir gün işe gelse üç gün dam alarken, ama premiyanı birinci bolu alarken. Uşa bolu yettes günü gelse, bollar hikaye akıl bir üstü. Evet, sen işe kemadın. Bir de böyle... İngili, karate işe gel. Yenge stroykeni teyde armaturanın suğuru önüne gel tıkıp oydu dıp da. Halbuki bolu, ya, şimdi zor tamaşadan kaldın mı bana? Topuk yaptı. Aka, assalamu aleyküm. Mano atım hacı. Hacı, ben keçe kim oldum? Siz batta anca priyomlar korsatmışsınız karate bu işe. Menge bitti priyom korsatıyın. Bitti priyom korsatıyın.
2: Merhamet korsatışım mümkün. Lekin hafa bulmayız mı?
3: Hafa bulsam. Hafa bulsam uşa.
2: Ha boptu. 10 kişinin güvahlık ötkizip.
4: Ay, ay.
3: Degen eken kolunu üçü ikide kaşın ortasına. Ya tegipti ya tegimaptı o bulsa. Gülp etip çüken eken bunu mu edilmiş? 15-20 minütte ölmesi özge geledi. Özge kese ait böyle bu kitle eski priyomdu kit varıp.
2: Bir ay banisede yazmış.
3: Bir ay baniseden çıkıp gelip incinirde tavuk dedi. Aka o şende ne mi oldu?
2: Bir de priyom korsatayım dediyiz. Ben sizge priyom korsattım. 10 kişinin güvahlı gider.
3: Anlayamaya kaldım ha?
2: Bunu anlayamaya etti yaşın tezliği de buladı.
3: Anlat bu ya.
2: Yine 10 kişinin güvahlı kod kazıp.
4: Bıdaaay!
3: 20'te yastıkta kislerat attı.
2: Çıktım. Cah şap tamangı üçü yapkenimi. Koz delini bilicini.
3: Ama cahlı çıkkan kolunu arkasına kovaptı. Kolu da gelseki oralı bir nasıl bak. Şöyle bak.
2: Kanı o şey incinerin ya.
3: İncineriyle koşat. Kalk etti incinerin. Ya maşaka o tüket dedim. 20'te su kumu turpak arkasından borsa. Otsa inciner bir... Krenini, cümregini boşaltıp, inkeyip, su içi yapkenken onun havarı yok. Bu arkasından kep durup, ne habar Haydar'dan dere yok. Gazdaki uğralı nasablan, Bismillahirrahmanirrahim. Yani, ya! Diyenken uyan şılkı düştü. Cigige saptı değil endirip. Bu onlar tamırını üçlep, yüreğe kulaksa yatsa, yüreğe kulaksa ama tamırını üçleme. Saatin giyem karama.
2: Bu bir iki ayda özge kemeldi. Kesiyem etip koy, bu Japonski yemmez, Koreyski yemmez, Kitayski yemmez. Ozumuzda prostat kasım sattı külüçü ulan.
0: Hangama ustaları.

0: bürosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, salamate Yoshi Caria! Toscanto che canto, qualco canto! Bravissimo Toscanto, la metto cambio le manto, bravissimo! Amico, targimento!
3: Mamma, ci copia a provare mazzo? Cosa? Ma c'è a te?
2: Amico, prego, targimento!
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targimento!
3: So che me! Bu ma tacı bakım yok ama hazır. Ya inne be gelsene. Çetelli baba yendi o zaman bilerdim. Salam dedi de. Bunu o zaman kop getirdi. Kalay ya. Ya. Toplam ama hazır. Kaya ana aldınız bunu bizim zaten dindiredi.
2: Zi suvenir.
3: Suvenir. İtalya'ya yetip var mıydı bu? Yağmur yağsa kreskası yuvarlıp gidiyor. Ha. Bu seleke çıkarılıyor topu. Sadde. Hayır. Bu rota 15'te o alayım. Bana şakaları sıkayan biraz. Tövbe. Böyle. Hürmetli mehman. Bana Toshkentimizde en muhteşem sarayda mehmansız. Uzbekistanlı hakkıdaki tasarruatları size gel verin. Mesela uz Toshkentli güzel çayları, tayları, soyları, babayları, indiski çayları kullanız. Yapırın karı eşitemiz. Ha? Bunu hemen buzak diye okuruz. Yapırın.
2: Amigo, ne kalimayın.
3: Ama İtalyanı Özbekçe yapıyordum ben. Bazı İtalyanca yapıyorum. Tövbe.
2: Sen hiç şimdi İslam İtalyan tırnını. Cüda ağır tırnı. Öyle bunu daha başlayacaktım.
3: Senior.
2: Si.
3: Senior.
2: Si.
3: Sen ne demek hepsine? Si diyen mi? İtalyanca ha diyen bana onu bildiren. Doğru Çin işine sorayım ben. Şu yapma etmeyi başa yap.
2: Bravissimo! La metto Toscanto, bravissimo! È strada carnavale?
3: Ah, carnavallarim sahte gapirib to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarqalar ento. Qarqalar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarqa ham debitsit, hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svito. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kadratevento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Guliga o'xshar shahnozalar. Birbirinden güzel bulup davranlar ki
3: vay ovasında ki
4: şahnazeler şahnazeler.
3: Bunu mellettiniz. Kayıl kaldı mı birbiriniz? Ha gülens. Gülüşünü karayın bunu. Hoş.
2: İtalyalı mihman ben sen Toshkent'in ilimeti işi kıtacaksın. Sen de sizin akışınıza koymadın ya.
3: Ben sizin mihman başlığı güzel Allah kaçan bile geldim.
2: Kaçtan bile geldim.
3: En sattı mihmanım memlekanıza kimiydi o yağı.
2: Ne kıtta ki giyen bu sen? Hazır defizit.
3: Defizit. Alıp giyi olayım. Bir
2: barı yok.
3: Şimdi hazır
2: bir anı. Çıkar iş giyip çıkma gerek.
0: Hangi ama? Ustaları.
5: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasan.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.